Opo, kondra mang un opo, sara mang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondre bung. Stray def stray, vi nos afrede. Gado na vifesimam. Heri libi, tena dede, viza feti gi sranang.